Kabul yama kabul yama kabul yama kabul yama kabul yama kabul yama kabul yama kabul yama kabul yama kabul yama kabul yama kabul yama kabul yama kabul yama kabul yama kabul yama kabul yama kabul yama kabul yama kabul yama kabul yama kabul yama kabul yama kabul yama kabul yama kabul yama kabul yama kabul yama kabul yama kabul yama kabul yama kabul yama kabul yama kabul yama kabul yama kabul yama kabul yama kabul yama kabul yama kabul yama kabul yama kabul yama kabul yama kabul yama kabul yama kabul yama kabul yama kabul yama kabul yama kabul yama kabul yama kabul yama kabul yama kabul yama kabul yama kabul yama kabul yama kabul yama kabul yama kabul yama kabul yama kabul yama kabul yama kabul yama kabul yama kabul yama kabul yama kabul yama kabul yama kabul yama kabul yama kabul yama kabul yama kabul yama kabul yama kab